Son bir tane. Ah şu eller, eller eller gurbet. Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

0: Türkiye'nin en büyük kitap fuarı kapılarını kitapseverlere açıyor. 3-11 Ekim günlerinde Türkiye'nin en güçlü kalemleri, yazar ve fikir insanları unutulmaz imza günleri ve konferanslarla Kocaeli Kongre Merkezi'nde okuyucularıyla buluşacak. Yüzlerce yayın evi, seçkin sahaf ve sürpriz etkinliklerin yer alacağı Kocaeli Kitap Fuarı'na herkesi bekliyoruz. Haydi kağıttan dünyaları keşfetmeye. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Çalışınca oluyor.
1: Radyo Çağdaş.

0: yaş. Yar kimleri elledi?
1: Dingiz kimlere oynadı?
0: Tombulum emeleri, tombulum emeleri. Day day day durmuş, kız pistanını yırttırmış. Yar kimleri elledi?
1: Dingiz kimlere oynadı?

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Sevgiyle dostluğun buluşu Emi Nokta. Mm-hmm.

0: Türkiye'nin en büyük kitap fuarı kapılarını kitap severlere açıyor. 3-11 Ekim günlerinde Türkiye'nin en güçlü kalemleri, yazar ve fikir insanları, unutulmaz imza günleri ve konferanslarla Kocaeli Kongre Merkezi'nde okuyucularıyla buluşacak. Yüzlerce yayın evi, seçkin sahaf ve sürpriz etkinliklerin yer alacağı Kocaeli Kitap Fuarı'na herkesi bekliyoruz. Haydi kağıttan dünyaları keşfetmeye. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Çalışınca oluyor.
1: Radyo Çağdaş.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

De... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: ile dostluğum.
1: Türkiye'nin en büyük kitap fuarı kapılarını kitap severlere açıyor. 3-11 Ekim günlerinde Türkiye'nin en güçlü kalemleri, yazar ve fikir insanları unutulmaz imza günleri ve konferanslarla Kocaeli Kongre Merkezi'nde okuyucularıyla buluşacak. Yüzlerce yayın evi, seçkin sahaf ve sürpriz etkinliklerin yer alacağı Kocaeli Kitap Fuarı'na herkesi bekliyoruz. Haydi kağıttan dünyaları keşfetmeye. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Çalışınca oluyor.
2: Radyo Çağdaş.

bahardan yazdan. Güce dağ başının kışı makbuldür. Cahilin ettiği sohbetten sözden, alimin hayali düşü makbuldür. Cahilin ettiği sohbetten sözden, cahilin ettiği sohbetten sözden, alimin

Lokma yeme Muhammed'in elinden, kurtulaman sonra acı dilinden, namertlerin kaymağından, balından, merdin kuru yaban aşı.

konuşur birince dilden hal ehli olmayan, bilir mi halden akılsız bilgisiz duygusuz kuldan, ölülerin mezar taşı mı bu düğün?

Akılsız, bilgisiz, duygusuz kuldan ölülerin mezar taşı makbuldür, taşı makbuldür. Akılsız, bilgisiz, duygusuz kuldan, akılsız, bilgisiz, duygusuz kuldan ölülerin mezar taşı makbuldür.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhabalar efendim. Bernardes Bırakanlar programı an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Berna Uytun. Yine yepyeni bir günde 89.5 frekansında sizlerle birlikteyim. Evet, bugün gerçekten güzel bir gün. Sadece havasının güzelliğinden değil, hani

selamlamak istiyorum. Hani hep diyorum ya, yıllardır bu kentin, bu ülkenin vicdanlı kalem olan gazetemiz. Haberiyle, köşe yazarlarıyla, duruşuyla hala yani başka bir medya mümkün demeye de devam ediyor. Tabii bu anlayışın bir parçası olan Çağdaş Sanat Akademisi de var. Müziğiyle, sanatıyla gençlere açtığı alanla sadece eğitim veren değil bakın, yol açan, cesaret veren bir akademi. O yüzden sanatın söz değil, ihtiyaç olduğunu hatırlatan herkese buradan selamlar. Evet, biz burada sadece yayın yapmıyoruz, bir bağ kuruyoruz. O yüzden siz de bu yayının bir parçasısınız. Unutmayın lütfen, istekleriniz, mesajlarınız bizim için çok önemli. 542-424-8950 WhatsApp hattına bir mesaj kadar yakınsınız. Yazın, isteyin, anlatın, bizler buralardayız. Efendim, Çağdaş Medya Grup olarak sosyal medyada da aynı çatı altındayız. Hani Radyo Çağdaş'ın Instagram'ı, Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nin, Çağdaş Sanat Akademisi'nin tüm sosyal medya platformlarında varız. Takip edebilir. Yani diyorum ya, yayın akışlarımızı, programlarımızı, özel içeriklerimizi an be an görebilirsiniz. Üstelik sadece dinlemekte kalmayın. Öğrenmek isteyenler için sosyal medya ve medya adreslerimize devam ediyor. Yani hep diyoruz ya, bu işi mutfağından öğrenmek isteyen, sözü doğru yerden kurmak isteyen herkes için kapılar açık. Ve son olarak, nerede olursanız olun, Radyo Çağdaş cebinizde, iOS ve Android uygulamalarından dünyanın neresinde olursanız olun, tek tuşla, ücretsiz uygulamamızla bu frekansa bağlanabilirsiniz. Yolculukta, evde, işte, yani bir kulaklık mesafesindeyiz. Evet, güzel bir gün yine birlikteyiz. Sözü, türküyü, hatırayı, hakikati paylaşmak için buradayız. Radyo Çağdaş'ta yepyeni bir yayın başlıyor. Kalbiniz bu frekansta olsun lütfen. Güzel bir Kıvırcık Ali eseriyle de baş başa bırakalım sizleri. Tekrardan hoş geldiniz.

Ben bu partiye yeni tanıştım ama gerçekten tanıştığıma da çok memnun oldum. Güzel bir insana armağan etmek isterim. Yani bazen insanları uzun zamandır tanıyor olmanız gerekmiyor. Samimiyetleri, iyi niyetleri daha ilk sohbetten de hissedebiliyorsunuz. Ben de dün akşam tam da bunu hissettim. Üstelik bizi şu anda dinlediğini de biliyorum. Buradan kendisine kocaman bir

0: selam göndermek istiyorum. Nazik yaklaşımları ve güzel destekleri için teşekkür ediyorum. İyi ki yollarımız kesişmiş. İnşallah güzel işler de yaparız birlikte. Bu güzel parçayı da sizlere armağan ediyorum. Keyifli dinlemeler.
1: Kül oldu. Bir yel esti. Dumanları.
0: Sevgili Özgür Özdil.

Kıvırcık Ali'nin bu anlamlı eseri aslında hepimizin hayatında bir ayna gibi değil mi? Maalesef ki ah kardeş diyerek bu dünyada ne kadar yalnız olduğumuzu bir kez daha hissettirdim. Bu arada inanın bazen hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çok güzel insanlar da çıkabiliyor. Ben Özgür Özdil'e de bu ince davranışlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çalan bütün eserlere armağan edeyim.

Ne güzel bir eserdi değil mi? Buluşturduk sizlere Kıvırcık Ali'yi. Sevgili Hüseyin Yıldırım mesaj atmış. Diyor ki Cano yine her zamanki gibi direksiyon başındayım. Programı dinliyorum tam Kıvırcık Ali isteyecekken sen çaldın, teşekkürler demiş. Cano Can, sana bütün eserleri armağan edeyim. Benim kıymetli kardeşim, dostum, iyi ki varsın. Bu eseri dinle bak, bu eser de çok güzeldir. Hani böyle güçlü görünmeye çalışanların, iyiyim deyip geçenlerin, geceleri susanların türküsü geliyor şimdi. Hakikaten bazı şeylere dayanmak zorunda kalanların, böyle ne bileyim anlatamayanların, üzülse de susanların sesi bu. Birini kaybetmenin değil, sadece kendinden eksilmenin türküsünü buluşturuyorum sizlerle. Kulak verin lütfen. Özgürcan Çoban yorumuyla Üzülürüm Dayanamam dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Türkü, türkü. Ne güzel sesi var değil mi? Ağlamaya doymayan gözün parçasıyla bizlerle birlikteydim. Hani bazı gözler vardır ağlaya ağlaya dolmuştur ama yine de dinmez. Ne zaman bir türkü başlasa, ne zaman bir hatıra dokunsa yeniden dolar. Yani dinleyen herkes kendi hikayesini koyuyor türkülerin içine. Kimi bir kaybını hatırlıyor, kimi yarım kalmış bir sevgiyi, kimi de hani böyle kimseye anlatamadığı derin bir sızıyı. Evet efendim, güzel bir eserle buluşturalım sizleri. Mustafa Özer, Sambi Güler Duman yorumu. Yabancı diyecek.

Evet, Türk Halk Müziği'nin iki mihenk taşlarından bir tanesi. Mustafa Özarslan'ın Har albümünde yer almıştı. Tabii iki güçlü ses bir araya gelince ortalık darmaduman oluyor gerçekten. İnsan bazen bir yere değil de bir hayata da yabancı olabiliyor sevgili dinleyenler. Hani kalabalığın içinde kendi sesini duyuramadığın anların vardır ya. İşte bu türkü oraya dokunacak. Hadi bakalım, en baştan dinleyelim, sonrası buradayız.

odam kireç tutmuyor. Bazı türküler ne kadar modernleştirirse modernleşsin, içindeki isyanı saklayamıyor. İşte öyle türkülerden bir tanesi de bu. Hani bu türkü aslında bir oda değildi. Tutunamayan ruhu anlatıyor. Hani düzen tutmayan bir hayat olur ya, sığmayan bir yürek. Evet, Anatolian Pop Cover bu yorumuyla da gerçekten bağlamanın yerini başka seslere bıraksa da söz hala aynı yerden yakalıyor. Çünkü gerçekten müzik mesele değil, müzik derttir. Mesele derttir aslında. Bu parçada olmuyor dediği halde kalmaya devam edenlerin, ne bileyim, her şeye rağmen ayakta duranların türküsüdür. Evet, gelenekle bugünün yan yana durabildiği nadir anlardan biri. Hani kökünü inkar etmeden yenilenmesinin sesidir. Anatolian Pop Cover sizlerle birlikte odam kireç tutmuyor eseriyle.

Evet, Oğuz Aksaç ve Olgaç Yurtsever bizlerle birlikte. Evet, bugün biraz daha ağır, bugün biraz daha içe dönüyoruz türkülerle. Sözlerin Aşık Melülü'ye ait olan Çok Kıymetli Neyleyim eseri. Hani bu türkü aslında asırlık bir aşığın kaleminden sözülüp günümüze ulaşmış. Tabii Olgaç Yurtsever'in bestesiyle yeniden can bulmuş kıymetli bir eser. Tabii Oğuz Aksaç o içten, o tok, o yaralı sesiyle de gerçekten ruhumuza işledi diyebiliriz. Dinlerken ne hissediyor insan biliyor musunuz? Hani ilk vuruşta o çaresizlik, öyle ağlak, öyle sızlanıp duran cinsten değil bakın. Daha çok kader buymuş, ne yapayım diyen tevekkül. Neyleyim kelimesi her nakaratta bir iç çekiş gibi tekrarlanıyor ya. Sanki adam bütün derdini tek kelimeye yüklemiş de gerisini Allah'a bırakmış gibi. Şu dertli gönlümü. Sonrası şu dizi beni çok etkiliyor gerçekten. Muleliyem dostu oluyor yaşım. İşte burası yüreği en çok sıkılan yer. Yıllar geçiyor, yaş ilerliyor ama gam eksilmiyor. Aksine dostlarla ne bileyim yük olmamaya başlıyor insan. O melüliyem, o mahcubiyet, o yaşın ağırlığı. Ne bileyim sanki Türkiye'de bir yalnızlık var. Kalabalığın içinde bile hissediliyor. Sanki aşık herkesin içinde ama kimsenin yanında değilmiş gibi. Evet, bazı yaralar kapanmıyor kıymetli dinleyicilerim. Onlarla yaşamayı öğreniyorsun sadece. Ve bazen tek söyleyebildiğin şey neyleyim olabiliyor maalesef ki. Merhaba yayınlar, yine muhteşem bir yayın. Emeğinize sağlık, bir ricam olacaktı. Serdar Bağcan'dan Uyandırın Anamı türküsünü rica edecektim. Mutlu kalın, hoşça kalın demiş sevgili Aziz Bey İsviçre'den. Çok teşekkürler. Tabii ki de yayınlarım. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli yayınımıza. Bakalım o zaman Sürgün adlı çalışma. Serdar Bağcan yorumuyla dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle. Bu arada Londra'dan Deniz arkadaşım bizleri dinlemekte. Çalan bütün eserleri ben sevgili Deniz'e derman etmek isterim. Bir haftadır biraz sıkıntılıydı. Hatta bir haftadan uzun bir süre sanırım. Allah şifasını versin inşallah. Şu an çok iyiymiş, işine geri dönmüş. Çok da sevindim. İyi ki varsın benim güzel arkadaşım. Vallahi sen yoksan bazı şeyler hep eksik kalıyor. Bak bunu da buradan açıkça söylüyorum. Bazen göremesek de, hakikaten birbirimize bakamasak da bu içten o samimiyetliği yakalayabildiğimiz insanlar var olsun hayatınızda.

Evet, Selda Bağcan'ın o kıymetli sesini sizlerle buluşturduk aslında. Yani şunu söylemeden geçmek de istemiyorum açıkçası. Bakın 1992'de, yani ben doğduğumda, Ziller ve İpler albümünden Nihat Behram, ünlü yazarımız, şairimiz, onun derin, yaralı şiirine Selda Bağcan'dan hayat bulan bir yorumlama gelmiş gerçekten. Sözler bir veda ama sıradan bir ayrılık da değil bakın. Hani böyle toprağından, anasından, ne bileyim çocukluğundan koparılıp atılan bir insanın son bakışı gibi. Hani ilk anda dinlerken bile kopuş hissini hissedebiliyor tüm dinleyiciler. Uyandırın adamı, söyleyin gidiyorum diyor ya. Vallahi o cümle sanki gece yarısı kapıya dayanan bir haber gibi çalıyor. Anne uyanacak, yolunu gözleyecek ama yol yok artık. Dönemem belki geri. Hani her tekrarda biraz daha keskinleşiyor, biraz daha acımasız, dönüş yok. Dönüş ihtimali bile incelikle seniniyor efendim, maalesef ki. Evet, öyle bir yerdeyim ki. Aslında bunu programa başlar başlamaz istemişlerdi ama hadi bir de yayınlayalım. Selamlar, ilk defa mesaj atıyorum ama uzun zamandır dinleyicinizim. Cesur ben demiş, yayınınız gerçekten çok samimi. Öyle bir yerdeyim ki parçasını rica ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Cesur. Yani ilk defa mesaj atman da aslında çok kıymetli ama lütfen bundan sonra mesajlarını eksik etme bizden. Varsa yüreğinden, gönlünden geçen o türkü böyle radyomuzda dinlemek istersen tek mesajın yeterli.

Efendim, bu eser gerçekten dinlerken bir insanı darmadağın edebiliyor. Cesur armağan etmiş olduk. Sevgili Hasan Hüseyin Korkmazgil'in O Unutulmaz Dizeleri, Ahmet Kaya'nın bestesi, tabi Selda Bağcan'ın yorumu da Dost Merhaba albümünde yeniden doğmuş bir ağda çığla ikileme dönüyor açıkçası. Hani bir ikililik, bir çelişki, öyle bir yerdeyim ki diye başlıyor ya, dört kez tekrarlıyor bakın. Yani böyle insan kendi varlığını dört bir yandan sorguluyormuş gibi. Ne karanfil, ne kurbağa, ne tam güzellik, ne tam çirkinlik, ne tam hayat, ne tam ölüm. Bir nevi arada kalmışlık, bir nevi mavi yosun dalgaların sularında. O mavi yosun o sularda çalkalanmış bakın. Sanki ruhun bir parçası dingin, derin sularda sallanıyor gibi. Ve onlara katın kalbi, dostum dostum, güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge. İşte burası insanı en çok yaralayan yer. Hani hep diyoruz ya, hayatın o acımasız dengesi. Bir yandan yaprak döken sonbahar, bir yandan da bahar bahçe. Yani bir yanda ölümün soğuk nefesi, bir yanda direncin yeşili. Ve insan tam ortasında o çizgilerde duruyor.

Son dönemlerde en çok dinlenen eserlerden bir tanesini daha sizlerle buluşturalım. Turna Malaz ile Döner. Aman aman. Tabii bir Anatolian Rock Cover versiyonuyla sizlerle buluşturacağız. Hadi hep birlikte kulak verelim. Deneyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'tasınız. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950.

Geçen Turnam Avaz ile Döner var. Şimdi sırada yani dinlediğiniz üzere. Halk arasında en çok bilinen ismiyle Amman Amman'dır. Erdal Küçükkaya'nın sözü bestesiyle doğmuş ama asıl ruhu Anadolu'nun turna göçlerinden. Bakın burası benim için gerçekten çok önemli. Hani böyle dağlardan esen hasret rüzgarlarından almış gibi. Son yıllarda gerçekten yeni nesil yorumcular özellikle Anadolu New Rock damarlarında hani cover versiyonuyla tekrardan canlandırmışlar. Hani ben çok seviyorum Neve Anatolian Sound'un bu dokunuşlarını. Gerçekten damga vurdular diyebilirim. Yani hepsi aynı rakarat, hepsi Amman'ı çağırıyor günümüzü ama dinlerken ne oluyor, ne hissediyoruz? Hani ilk anda göçlük hissi, bir yokluk. Çünkü turnam ağız ile döner. Hani göğü dolanı dolanı. Turna uzun, gagalı, böyle uzun bacaklı bir kuştur. Gökyüzünde süzülürken avaz avaz bağırıyor ya. İşte o bağırış insan içindeki özlemi de dışarı vuruyor. Hani turna iner ummanları, dağı dolanır diyor. Peki ya gönül? Gönül de öyle mi? İner iner ama bir türlü yerine varamaz. Selim ummanlara iner dolanı dolanı. Yani sanki turna değil de aşığın kendisi uçuyor gibi. Hani o yüzden nakarat patladığında, hele ki rock yorumladığında elektrikli gitarlar gerçekten işte o an türkü değişiyor. Gelenekseldeki usul ağır yanıklı birden elektriklenip böyle avaz avaz bizim de söyleyebileceğimiz bir versiyona dönüşüyor. Eyvah gönül eyvah. Cover'a baktığımızda gerçekten gelenekler ölmüyor. Sadece şekil değiştiriyor. Turna hala aynı gökyüzünde uçuyor. Ama bugün elektrik telleriyle, rock davullarıyla da eşlik edebiliyor. Hep diyoruz hasret eskisi gibi yakıyor ama özlem eskisi gibi kemiriyor. Ama artık susmuyor, sadece haykırıyor.

Merhaba Berna, anlattıklarını sanki benim hayatımdan çok fazla konuşmadan dinlemek istiyorum bugün. Gülten Berni'den bir parça yayınlar mısın? Bu parçayla devam edebilirsek çok seviniriz demiş. Sevgili Ece, merhabalar, hoş geldin bu arada. Teşekkür ediyorum vaktini ayırıp dinlediğin için. Tabii ki bak, Gülten Berni'den çok kıymetli bir eser seçtim, yayınlayacağım senin için. Radyo Çağdaş açık, çay hazır, daha ne olsun bu güzel yayında yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey, hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. O zaman Gülten Benli'm. Bir güzelim Mete'deyim türküsü bizlerle birlikte olsun, yepyeni saatimize de giriş yapmış olalım. Bu arada sevgili Caner Tuncer diyor ki, ablacığım selamlar, Bahadır Atalay'a gelsin bu parça ablacığım, Rusya'dan geldi kuzenim demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili Bahadır Bey. Çalan bütün eserleri sevgili Bahadır Atalay'a armağan edeyim. Tabii ki Caner Tuncer'e.

Gülten Benli'nin o muhteşem yorumu bizlerle birlikte oldu. Hakikaten mest edici bir ses. Hani böyle içten ama yanık bir o kadar zarif sesiyle bir güzeli methediğim bizlerle birlikteydi Radyo Çağdaş Farkı'yla. Efendim Fuzuli'nin o efsanevi gazelinden ilham almış Sadık Doğanay'ın sözü müziği günümüze taşımış çok kıymetli bir eser. Hani bu türküyü dinlerken gerçekten güzellik karşısında hem coşup hem de ürperebiliyoruz. Mete diye derken bile içimiz yanıyor. Aşkın en derin halde bu belki bilemiyoruz ama karşındakini övmek ama kendini feda etmek. Cihan yanmasın derken bile aslında benim yanlışım yeter diyor aşık. Kısacası hem büyük bir hayranlık hem de büyük bir yalnızlık hem de tuhaf bir huzur. Evet bırakın o nakarat bir kez daha dönsün böyle içimizde. Bir güzeli methedeyim bari cihan yanmasın.

Berna merhaba, gurbette dinliyorum seni. Sesin memlekete götürüyor insanı. Ben güzel parçasını istiyorum ama Cankat Erdoğan'dan bize armağan eder misin demiş. Tabii ki de ederim. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Yusuf Bey, Ceylan Hanım. Ha, Yusuf Bey'den Ceylan Hanım'aymış, pardon, özür dilerim. Tabii ki armağan ederim. Selamlar olsun bu arada. Hemen armağan edeyim o zaman. Şöyle gelsin bakalım, ben güzel çalışması.

Merhaba, ben Nihat Kocaeli'den. Sizden Yılmaz Şerik'ten Ömrüm Parçasını istiyorum. Tüm dinleyenlere ve Dersimlere armağan olsun. Teşekkürler, her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ediyorum sevgili Nihat Bey, hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Gün ortasında bazen bir türkü insanı yormadan da düşündürüyor. Ömrüm tam olarak da öyle bir parça. Hani böyle geçen zamana verilen emekleri nereden nereye dedirten anlara eşlik eden bir türkü, kulak verelim. Bu dünya...

güzel bir eserle daha yolculuğumuza devam edelim. Sevgili arkadaşım Çiçek Gürbüzer mi desem, Bozkurt mu desem? Ne desem bilemiyorum ama yüreğimden Gürbüzer geçiyor ama. Canım benim ya. Evet, ağlama gözlerim mevlek yerimdir. Şeşadan armağan etmek istiyorum sevgili Çiçek'e ve annesi Nadire teyzeme. Çal da bir türkü dinleyeyim, sonra okula gideceğim diyor. Tabii annelik ritüelleri her gün bitmek bilmeyen enerjiyle evlatlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gelsin o zaman tüm annelere ve kıymetli arkadaşım Çiçek'e.

Taşa yorumu bizlerle birlikte oldu. Sevgili Çiçek'e derman etmiş olduk bu kıymetli eseri. Merhaba Berna Hanım, yayın akışı süper bağımlı olduk Radyo Çağdaş'a. Yanımda Kadim Fil abimiz var. Yani umarım ismini doğru yazmışsınızdır. Evet, Mahzuni Şerif'ten bir parça rica ediyor. Mümkünse bu parçayı, evet, Erzurum Mahallesi'ne hediye ediyor. Yayınlar demiş Erkan Barçım. Selamlar olsun Erzurum Mahallesi'ne, tabii ki derman ederim. Yalan dünyanın, yalan dünyanın. Bu arada Aşık Mahzuni Şerif'e saygı, sevgi, bin minnetle de yad etmiş olalım efendim.

0: Merhabalar, Radyo Çağdaş Ailesi'nin Türkü Kızı Berna Hanım yayınınızı cani gönülden dinlemekteyim. Ben Dirince'den Yasin Şimşek. Kısmetse yarın düğünümüz olacak. Şu an Antalya'dan İzmit'e girmiş bulunmaktayız. Antalya'da almış olduğumuz gelinimiz Emine Hanım ve yeğenim Yıldırım Beyazıt için sizden sıradaki türküyü armağan etmek istiyorum. Her iki damadımıza da gelinimize de sizin aracılığınıza teşekkür ederim demiş. Bu arada gelinimiz Emine, damadımız Yıldırım Beyazıt. Selamlar olsun. Bu arada yarın düğünleri de varmış. İnşallah mutlu mesut geçirirsiniz böyle sağlıklı, huzurla. Bütün ailenin, sevdiklerin, arkadaşların, dostların, akrabaların olduğu kıymetli vakiti güzelliklerle diliyorum sizlere.
1: Yani Aşık Maksud'un feryadı bu yorumdaki eseri sistemden daha çok ciğeri yananlara geliyor.

İyi yayınlar Berna. Sesin yine hep huzur doldu. Uzun zamandır dinliyorum. Bugün yüreğime dokundu yayın. Aşık Maksut Feryadi'den Yüreğin Yansın parçasını bize çalar mısın? Tüm Kars Ardahan yöresine gelsin demiş. Gelsin bakalım. Selamlar olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, gelsin bakalım en baştan bu kıymetli parça.

Evet, Güler Duman hocamız da bizlerle birlikteydi. Sevdiğim adlı çalışmayı da buluşturduk sizlerle. Şimdi ise güzel bir çalışmayı daha getiriyorum sizlere. Esmer Şekerim Radyo Çağdaş dinleyicisi olarak senden Demir'den Yara Bende istiyorum. Ablama gelsin, çok seviyorum Bernam demiş. Teşekkür ediyorum Nadire teyzeciğim, ben de seni çok seviyorum. Muazzez ablaya da çok selamlar. Demir'den Yara Bende çalışmasını buluşturalım sizlerle. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, yarı bende çalışmasıyla Demir bizlerle birlikte oldu. Şimdi ise mesajlarla devam edelim efendim. Böyle son son mesajlarınızı okuyalım. Merhaba Berna Hanım, sizinle olmak ne güzel. Türklerle bizi alıp memlekete, çocukluğumuza ve geçmişe götürüyorsunuz. Teşekkürler. Sizden Musa Eroğlu'dan Yolun Sonu Gözüküyor parçasını çalarsanız sevinirim. Dubai Port personeline Nail, Erkan ve Şaban hoşça kalın demiş. Selamlar olsun efendim bizlerden de. Evet, Nail, Erkan, Şaban ve Dubai Port personellerine şöyle bir armağan edelim Musa Eroğlu'nu. Hepinize keyifli dinlemeler. Sonrası vedamız için buralardayız.

bugün de yine yüreğinize dokunan türkülerle sizinle dertleştik, hasretlendik, ne bileyim yandık, methettik, göç ettik, pervane olduk. Her nakaratta bir parça sizden, bir parça benden geçti bu dalgalara. Radyomuz burada kapanmıyor aslında, biraz nefes alıyor çünkü benden sonra nostalji programı var. Böyle eski türkülerimizin, eski şarkılarımızın olduğu güzel bir program. Biter mi bu sesler? Tabii ki bitmez. Gözüm yolda, gönlüm darda. Evet, yüreğinizdeki yangınlar hafiflesin, hasretiniz bir gün kavuşsun, turnanız yere insin, güzelliğiniz olmasın inşallah. Yolda, bir sonraki yayında yine buralarda sizlerle birlikte olacağız. Hep diyorum ya, türkülerle duruyoruz. Biraz daha kendimize kulak verdiğimiz bir program oluyor aslında. Bizi dinlediğiniz, mesajlarımızla, yani mesajlarınızla yanımda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstekleriniz, selamlarınız ve sessiz dinleyiciler için hepsi bu frekansın bir parçası. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdilik mikrofonu kapatıyorum ama türküler bitmez biliyorsunuz. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına huzurlarınızda olacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Bizlerden ayrılmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. O zaman en baştan bir karakterini dinleyelim. Ne dersiniz, güzel olur değil mi? Yavuz Bingöl yorumuyla gelsin efendim.

0: Bennayla iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.
3: Radyo Çağdaş.

0: Türkiye'nin en büyük kitap fuarı kapılarını kitap severlere açıyor. 3-11 Ekim günlerinde Türkiye'nin en güçlü kalemleri, yazar ve fikir insanları, unutulmaz imza günleri ve konferanslarla Kocaeli Kongre Merkezi'nde okuyucularıyla buluşacak. Yüzlerce yayın evi, seçkin sahaf ve sürpriz etkinliklerin yer alacağı Kocaeli Kitap Fuarı'na herkesi bekliyoruz. Haydi Kocaeli Belediyesi. Çalışınca oluyor.
1: Radyo Çağdaş.

0: Türkiye'nin en büyük kitap fuarı kapılarını kitap severlere açıyor. 3-11 Ekim günlerinde Türkiye'nin en güçlü kalemleri, yazar ve fikir insanları unutulmaz imza günleri ve konferanslarla Kocaeli Kongre Merkezi'nde okuyucularıyla buluşacak. Yüzlerce yayın evi, seçkin sahaf ve sürpriz etkinliklerin yer alacağı Kocaeli Kitap Fuarı'na herkesi bekliyoruz. Haydi kağıttan dünyaları keşfetmeye. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Çalışınca oluyor.
1: Radyo Çağdaş.

0: Radyo Çağdaş.
1: Bu hafta da evime ve kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir şarkı seçtik. Yine Mete yanımda, eksik olmasın, sağ olsun. Hadi artık başlayalım.

İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda sakar ya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alım yazım yokuşlarda susar.

kapat, muhinen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine. Çatlıyor yırtınıyor, yokuşu sökmek için. Ey Sakarya kim demiş?

insandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var, ne de mal, ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna. Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir, bir, bir. Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler, Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.

Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek insan?

bizi kim diriltecek? Kaf dağını assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Kaf dağını assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya saf çocuğu, masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar,

kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kılavuz, bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim. Son peygamber.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi, yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi noktada. Radyo Çağdaş.
1: Gönül bir saraydır, sevgi sultandır. İnsanlar kendini bildiği zaman

0: Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Bir içimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmişti. Merhaba Nalan. Merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını da. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdün. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan, ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Terso gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma, el attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı evimizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün Nalan. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık. ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nala, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan çağdaş.
1: Bir yerinde yaşamın, birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize, direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın. Başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın. Ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüme. Karımsın. Dönümü paylaşan tarlamsın benim. Kollarımda uyuttuğum geceler seni, göğsüne sığındığım geceler senin. Öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler senden. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler senden. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuk. Seni ben ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben korkunun kara tırnaklı titrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm. Yiğittim. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda. Yiğittim. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerinin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini alırsa. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin. Ellerin canım karım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden, gül toplar gibi haziranda, şafakta, çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi, zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi, kan etmişler düşlerimizi, canım gülüm kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu simgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda. Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

bizi bilirsin. Avuçla su içmeyi marifet biliriz. Yenilmeyi bir de kendisi ağzımızda. Bizi bilirsin. Saçımızı ıslatmayı fiyaka biliriz limonla. Tesbih yaparız düş kırıklarından. Bizi bilirsin. Ağzının içinde oturmak isteriz. Ve rutubetin en yakıştığı yeri biliriz ağzını. Bizi bilirsin. Yaşamak biliriz vademiz dolduğunda. Avuçlarına gömülmeyi,

Sus pus olmuş, puslu bir İstanbul muydu yüzün? Yoksa çok bildik hüzünler mi taşınmıştı yüzüne dolma bahçede, çay tadında? Divit ucuyla yazılmış bir aşkın sureti vardı avuçlarında. Tarih bir başka iklimin kıvamını gösteriyordu. Ben rehnedilmiş yelkovan gibi, hani akrebi seven ama yüreği takvim yokuşlarında. Sinemada elinin elimde terleyişinin bir anlamı olmalı. Sesinin sesinde yankılanmasının. Sanki perdedekine üzülmüş ya da sevinmişsin de tesadüfen akmış yüzün içime. Yalan, sen perdeye bakıyorsun, fikrin benim seyir defterimde. Ve ben Amerikanca bir filmi Kürtçe seyrediyorum. Kadın Beyoğlu'nun bir kış akşamında üstündeki deri montun sahibine küs, soğukluğundan muzdarip yürüyordu. Adam da yürümek hiçbir şeyi çözmüyordu bazı aralık akşamlarında. Parmağında yaralı bir öyküyü taşıyordu adam. Kadının yüzünde bir hüzün, hüzünlü aralık akşamında bir yüzük. Yüzüğün yüzünde dünya güzeli bir kadının kehaneti, soğuğun ve karanlığın vehameti. Hayatı bir başkasının pantolonu gibi küçültülmüş, daraltılmış. İlk sahibinin o pantolonla yaşadığı şeyler, yani pantolonu pantolon yapan anılar, bazı ilkbahar berileri yüzünden yapılan yamalar, ter tüketen yazlar, hepsi daraltılmış. Yaşananlara bir beden büyük geliyor artık hayat. Bir aşkı paylaşmak için çok geç. Bir paylaşıma aşık olmak içinse erken. Beni sevda yerimden vurdu yine zaman. Şimdi sana söylenecek tek cümle, bende sana yetecek kadar ben kalmadım.

Berfinim, içimin güler yüzü, yaşanılası iklimim, hoş geldin. Adımın çapraz yazılması kimin umrunda? Denize düşen yılana öykündür biraz da. Bir aralık sızı verdin işte, ömrümüzün en gevrek zamanı. Çıt diyor kırılıyoruz, öfke kadar saydamız o zamanlar. Ve kırılgan, bıçak kadar. Kızım demeyi öğrettiğin için, o tanrısal kokun ve gülüşündeki baban için. Ki hala zilleri çalıp kaçmak istiyordu. Yarım yamalak aşk kırıntıları, tabakta bırakılmış, yazık atılacak bir sevda haritası. Hatta el değmemiş delilikler istiyorduk. Çocuktuk daha, büyümeye direniyorduk. İş toplantılarında lollipop zamanlar düşlüyorduk. Ama sızıverdin işte. Bir avuç yeşil gevrek rokaydık. Mayışmamıza bir limon yetecekti. Biz garsonu bekliyorduk, sen çıka geldin. Hoş geldin Berfin'im, kızım, kızgınlığım. Bilmiyorduk daha objektiflerin objektif olmadığını. İkimize yeter sanıyorduk ikimizin toplamı. Meğer doyurmak çok zormuş içimizdeki hayvanı. Habersiz geldin, kusura bakma, ortalık biraz dağınıktı. Şimdi hemen toplarız sanıyorduk, olmamıştık daha. İşin zor kızım, hem büyüyecek hem bizi büyüteceksin. Baban mı var, derdin var kızım. Hoş geldin kızım, içimin gülen yüzü, hoş geldin.

tükendi taneler, kalmadı. Yazıktır şu geçen ömre, yazık. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yakmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

0: Radyo Çağdaş.
1: Bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzunu şiirlerin. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim. Bir sesin hiç duymadığım. Kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım. Dokunmadım. Bilemezdim ellerinin beyazlarını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep. İşte şimdi düşüverdin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Saatim zembereyi boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firari'nin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne lazım benle işte Necahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayalım ki. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevda. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne, İlişmek için gözüne, ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin çok ağırmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim. Kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

her gece. Terk ettiğin diyarlardan yorgun turnalar gece. Bilirim anlamak zor, bilirsin anlatmak zor. Hayat çok

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarım benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla. Göz yaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandır. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevdim. Satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün bir terk ediş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

hiç göze gelmediler. Gözdesi de olmadılar kimsenin. Kimse farkına varmadı yalansız gözlerinin. Göz göz olduğunu yüreklerinin hiç anlamadılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Çözülemedi bakışlarındaki tarifsiz sevdalar. Kim miydi? Sevgi mi? Büyüyünceye kadar cevapsızdılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Sarıydılar ya da soluk benizdi. Çoğunlukla karaya yakın bir esmer. Ve onlar genellikle hiç burunlarını silmezler. Derin iç çekişleri bundandır. Dünyanın kahrından değil. Çünkü umurlarında değil onların farkında olmaya. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Büyüyecek, adam olacaklar. Önceleri öğretmen, ebe, sonra doktor olmak isteyecekler. Bildiklerinden değil, en yakınlarında hep onları gördüler, hep onlar olmak istediler. Çalınmış geleceklerinden habersiz

o güzelim yürekleri delikanlılık edebiyatıyla körelttiler. Okumanın erdeminden, insan gibi yaşamanın bilimden geçtiğinden haberleri olsun istemediler. Ne kadar parlarsa parlasın hep suskun kaldı o gözler. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Ahmet Arif'ten bu yana yolunu gözleyenlerin adı değişti, hepsi o kadar. Kuş balası, boğmaca, kara çiçek sıtma belki azaldı ama yeni nedenleriyle yürek enfarktı, kanser filan hala pusuda. Çaresizlik dağlara şırmakta. Yer yurt terk edildi. Gurbet artık sıla. Çalansa bildik değil, başka bir hava. Kırıldılar farkında olmasanız. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Gözlerinden dillerine dökülürse bir gün sorular, sürdürebilecek miyiz aynı yalanı? Yoksa yine susturacak mıyız onları? Küçüldü dünya. Çoğu gitti, azı kaldı. Geçici demişlerdi körlüğümüze, biraz fazla uzadı. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Sessiz de kalsalar bizi bağışlamayacaklar. Mazeretlerimize inanmayacaklar. Yaşamımızda görünmedikleri her karenin hesabını

Senin sesinle başlayan bir ıslık, kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta? Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzünde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfiye Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.
1: Radyo Çağdaş.

0: Abi ben susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari
1: sen unutma beni.